Oh, that city sounds. Oh, that city music. Oh, it's coming round.

96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Evet.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 6 Temmuz 1965. Psychedelic Rock'ın öncü oluşumlarından Jefferson Airplane, San Francisco'da kuruldu.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Oh.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: 96.2 Radyo Eksen. Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek. Radyo Eksen. Reklam.

0: Bir performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 6 Temmuz 1973. Queen, Keep Yourself Alive adını taşıyan ilk single'ını İngiltere'de piyasaya sürdü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: OneCard yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. OneCard'ın jest oldu.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: right here on the scene, putting the pot on in here. And we'd like for you to join in with us.
1: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola devam edecek. Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Asil Performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Evet. Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola sona erdi. 96.2 Radyo Eksen. İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli başlıyor.
1: 96.2 Radyo Eksen'den herkese merhaba. Yeni bir radyo belgeseliyle tekrar karşınızdayız. Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgesellerinde bugünkü konumuz turne otobüsünden inmeyen müzisyenler. Aslında başlığı böyle attık ama hala turneye çıkan müzisyenler alt başlığını biraz daha gösterişli kılmak istedik de diyebiliriz. Ama madem başlığa ekledik, önce turne otobüslerinden başlayalım. Turne yolculuklarından başlayalım. Bilmiyorum, hiç merak ettiniz mi şimdiye kadar bu turne otobüsü fikri? İlk kimin aklına geldi, nereden çıktı, ne oldu, hala kullanılıyor mu? Bir bunlara bakalım. Şimdi özellikle Amerika'da mesafeler genellikle 8-10 saatlik sürüş olduğundan otobüsle seyahat etmek tercih ediliyor müzisyenler tarafından. Çünkü şöyle düşünün, konseri veriyorsunuz, sonra bir otele gidiyorsunuz, uyuyorsunuz, sonra 10 saat araba kullanıp bir diğer şehre gidiyorsunuz ve doğrudan sahneye çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Pek de sürdürülebilir bir hayat değil bu elbette. Uçakta bazı müzisyenler tarafından karbon ayak izi, bazıları maddi imkansızlıklar sebebiyle tercih etmiyor. Bazen de enstrümanlar dışında ışıklarını, mikser masalarını bile hatta yanlarında taşıyan ekipler oluyor. O zaman da römork ekleniyor turne otobüslerinin arkasına ve bunlar tercih ediliyor doğal olarak. Bazı turneler var, büyük gruplardan bahsediyoruz. Grupların her bir üyesi ve ailesi için ayrı bir otobüs, ekibi için ayrı otobüsler tahsis ediliyor. Mesela Beyoncé, Taylor Swift veya Metallica 50-100 otobüs, hatta kamyonlarla turneye çıkıyor. Ama genellikle tüm sahneyi de beraberinde taşıyorlar. Ekstra bir masraf yok. Bütün hepsi otobüslerle birlikte ya da kamyonlarla birlikte taşınıyor. Amerika'da konser bilet satışları artık milyarlarca dolar değerinde olduğu için Beyoncé gibi Billboard'un en iyi 40 listesindeki sanatçıların kazançlarının da %80'i turneden geliyor. Yani önemli bir konu turneye çıkmak, turnede olmak, farklı şehirlerde konserler verebilmek, ne kadar çok şehir olursa o kadar iyi olması. O zaman başlayalım mı bugünkü programa?

kilometre yol kat ettiği söyleniyor. Bir Amerika gezisi bu. İşte zaman eşittir yol bölü hız dersek eğer Amerika'da 1840'larda nasıl yolculuk edilebilir? İşte atlı arabalarla yolculuk yapılmıştır diye düşünüyorum. Buharlı gemi de olabilir. At arabası desek yaklaşık saatte 5 kilometrede hızı olsa bunun, hiç durmadan ilerlese yaklaşık 4 yıla yakın bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu turne hayatı özellikle 19. yüzyılda Britanya ve Amerika'nın müzik açısından canlı merkezlerin olduğu bir dönemde ön plana çıkıyor. 1911'de mesela nüfus sayımına göre 47 bin İngiliz vatandaşı kendini müzisyen olarak kaydettiriyor. Britanya'nın müzik salonları varsa Amerika'nın da vaudeville tiyatroları var o dönemde. Müzisyenler demiryolu seyahatinin kolaylığı sayesinde rahat hareket edebiliyorlar. 1881'de Tony Pastor adında bir minstrel şarkıcı var. Bu minstrel denilen şey de 12. 18. yüzyıllar arasında Avrupa'da işte şatolarda, saraylarda ya da kasabaları gezerek şarkı söyleyen, şiir okuyan, müzik aletleri çalan gezgin halk ozanlarına deniyor. Yani bizim aşık geleneği gibi de diyebiliriz. Bu Pastor New York'taki Union Square yakınlarında böyle içki satmayan, daha steril gösteriler sunan bir tiyatro açma fikriyle geliyor. Daha fazla aslında para kazanabilmek için bunu düşünüyor. Böylece çünkü artık kadınlar da mekana gelebilecek hale geliyor. Tarihte ilk kez kadınlara ve çocuklara yönelik matine gösterilerini o düzenliyor. Hatta kadın seyirciyi çekmek için şovların çıkışında unlar, ipek kumaşlar veya mutfak eşyaları dağıttığı söyleniyor. Yani yaptığı şu aslında: o dönemde kavga ve müstehcenliğin hakim olduğu halk gösterilerini tırnak içinde temizleyerek modern Amerikan şov dünyasının temellerini atıyor Pastor. 19. yüzyılın ortalarında Amerika'daki varyete şovları sadece işçi sınıf erkeklerin gittiği, işte daha alkol tüketilen, küfür edilen, kaba konuşulan, kaba saba mizahın yapıldığı köhne salonlar, ki bunlara işte tırnak içinde yine salon diyebiliriz parantez içinde, oralarda yapılıyor bu etkinlikler. Pastor de Fransızca şehrin sesi veya kasabanın sesi anlamına gelen vaudeville, Türkçe'de de vaudeville olarak söylediğimiz kelimeyi kullanıyor. New York'taki ilanlarda ilk kez onun sayesinde ortaya çıkıyor. Amerika genelinde vaudeville'in popülaritesinde bir artış var. Binlerce müzisyene ve komedyene, dansçıya, hatta sihirbaza turne yaparak geçimlerini sağlama imkanı sunuyorlar. Yani birçok vaudeville salonu var, binlerce vaudeville salonu var. Orada mesleklerini öğrenenler arasında Noble Cecil, ilk olarak sahne alan ve daha sonra Judy Garland, Peggy Lee gibi isimler tarafından kaydedilen I'm Just Wild About Harry şarkısının bestecisi olarak da kalıcı bir üne kavuşan piyanist Ubi Blake de mesela sahne alıyor.

Az önce vaudeville doğası gereği tarihteki ilk büyük organizasyonu turne ağı demiştim. Bunu yaratan sektör vaudeville oldu. O vaudeville dönemindeki sanatçılar circuit, yani turne ağları adı verilen dev tekerler üzerine seyahat ediyorlar. Bu ağların da sahipleri sanatçıların bir şehirden diğerine hangi sırayla gideceğini çok çok önceden, aylar öncesinden karar veriyorlar, belirliyorlar. Bu dönem dediğimizde 1880-1920 gibi sınırlandırabiliriz. Bu dönemde vaudeville döneminde sanatçının turne hayatı, yani dışarıdan baktığınız zaman çok parlatılı, çok böyle güzel görünüyor olsa bile, neden bunlar kendileri turneye çıkmıyorlar da bu ağların sahipleri tarafından organize ediliyorlar derseniz eğer, arka planda çok lojistik disiplin var, katı kurallar var, bitmek bilmeyen tren yolculukları var ve düzene oturması için gerekli olan bir sistem var. LA Theater Works'un haberine göre o dönem sanatçılar bireysel hareket edemiyorlar. Tek bir imza ile 40 haftalık bir rota satın alıyorlar öncelikle. Bugün modern müzik turnelerindeki işte Live Nation'lar, AEG'ler, bütün bunların mantığı doğrudan bu Orpheum ve Keith Albee turne ağlarından miras kalmıştır deniyor. Doğu yakasında BF Keith var, batı yakasında da Orpheum Circuit var. Onlar yüzlerce tiyatroyu kontrol eden iki teker gibi düşünebilirsiniz. Bu iki dev ağ 1928'de birleşiyor ve devasa bir turne imparatorluğu kuruyor. Climb up

0: You make them blue, sunny boy.
1: Evet, 96.2 Radyo Eksen'de belgeselimiz devam ediyor. Al Jolson'dan da dinlediğimiz 1910'lar ve 1920'lerde Amerikan popüler müziğinin bir numaralı isimlerindendi. Orpheum Circuit, az önce bahsetmiştim. Onların tiyatrolarında sahneye çıktığında salonlar böyle haftalar öncesinden biletlerin hepsini satıyordu. Caz ve bluesu beyaz Amerikan halkına tanıtan ilk isimlerden biri kendisi. Böyle muazzam bir enerjisi var sahnede. Seyirciyle kurduğu doğrudan bağ ve bizzat başrolünde oynadığı, tarihin ilk sesli sinema filmi de olarak kabul edilen The Jazz Singer'ın ilk vaudeville dönemini bitirip sinema çağını başlatan da kişi olduğu söyleniyor. Vaudeville bu dönemlerde bittiğini söylersek eğer 1927 senesiyle birlikte, sadece bu yüzden bitmiyor elbette vaudeville dönemi. Sinemada sesli filmlerin, yani Talking Pictures'ın, yani kısaca Talkies'in başlaması önemli bir rol oynuyor. Ama onun dışında radyonun evlere girmesi de önemli. Büyük buhran var, onun başlaması da vaudeville sahnelerinin kapanması için önemli rol oynuyor. Ama şöyle de bir şey var, mesela vaudeville sahnelerinde yetişen Buster Keaton, Charlie Chaplin, Marx kardeşler gibi efsaneler de Pastor'un sahnede öğrettiği komedi dinamiklerini doğrudan Hollywood sinemasına taşıyor. Yine vaudeville'in bu 15 dakikalık hızlı gösteri geleneği televizyonun icadıyla doğrudan ekranlara da taşıyor. Orada kapandığını söylesek bile mirası devam ediyor. Mesela bu ekrana taşındığının en ünlü örneği olarak The Ed Sullivan Show'u gösterebiliriz. Orada haftalık canlı yayınları var televizyonda. Akrobatlar var, komedyenler var, Beatles gibi grupları ağırlayarak televizyonda aslında vaudeville geleneğini yaşattığını söyleyebiliriz kendisinin.

92 Radyo Eksen'desiniz. Bugün radyo belgeselinde turne hayatından bahsediyoruz. Birinci Dünya Savaşı dönemine geldik şimdi. Bu dönem devam ederken tabii ki canlı eğlence ihtiyacı da bir yandan devam ediyor. Hayatta kalma mücadelesi var elbette ama eğlenceye de insanların ihtiyacı oluyor. Ve burada işe çadır gösterileri giriyor. Dikdörtgen şeklinde ucunda sahne bulunan bir çadır düşünün. Bu ilk tasarım 1910 civarında zaten ortaya çıkıyor. Sabit sinema ve tiyatro salonlarının henüz her kasabaya uğramadığı, gidemediği dönemlerde bu devasa çadırları kamyon ve trenlerle taşıyan gezici kumpanyalar var. Kasaba kasaba dolaşıyorlar, geziyorlar, farklı farklı yerlere uğruyorlar, oradaki insanlara gösteriler düzenliyorlar. Yani ne yapıyorlar? Kısaca turneye çıkıyorlar. Ve insanlar birkaç saatliğine de olsa savaşın dehşetini unutmak, komedi oyunları izlemek ve müzik dinlemek için o çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Ma Rainey ya da Bessie Smith gibi ilk siyahi blues sanatçıları beyazların salonlarına alınmıyorlar. Bu yüzden Güney Eyaletlerinde Black Tent Shows düzenlemeye başlıyorlar ve böylece halka ulaşabiliyorlar. Yani siyahi çadırların lüks içinde parlaması ve büyük kalabalıklar toplaması bu beyaz ırkçı grupların veya işte Ku Klux Klan'ların doğrudan hedefi olmaları sebebiyle hayata geçiyor. Siyahi sanatçılar bu seyahat eden çadırlarda kazandıkları sahne, komedi, müzik deneyimini 1930'lardan sonra Chitlin Circuit'lara taşıyorlar. Onlar da yerleşik kulüpler, salonlar diyebiliriz. Mesela Bessie Smith gezerken uğradığı şehirlerin adını bazı şarkılarına uyarlayarak halkla daha yakın temasa geçtiğini düşünür. St. Louis Gal ya da Nashville Women's Blues gibi.

Şimdi az önce Chitlin Circuit'lardan bahsetmiştim ya, oraya geçelim isterseniz. Geçen sene bir film vizyona girmişti. Birçok kişi izlemiştir diye düşünüyorum. Sinners filmi, korku filmi. Hatırladınız ya da izlediniz mi bilmiyorum ama bu film tam olarak baştan aşağı Chitlin Circuit dönemini, yani 1930'ların o Jim Crow güneyini, Mississippi Delta dönemini anlatıyordu. Jim Crow güneyi de Amerika'da 1870'lerden 1960'ların ortalarına kadar süren siyahi ve beyaz ırkın kanun zoruyla birbirinden tamamen ayrıldığı ırkçı sistemi ve bu sistemin yaşandığı güney eyaletlerini ifade ediyor. İzlemeyenler vardır belki diye tam spoiler vermeden anlatmak istiyorum Sinners filmini de. Bizim konumuzu bu bağlamaya çalışacağım şimdi. 1932 yılında geçiyor Sinners filmindeki hikaye. Siyahi blues müzisyenlerini sahne aldığı, çadır gösterilerinden hemen sonra kurulan o meşhur yeraltı kulüplerini Juke Joint merkezine alıyordu. 1930'lardaki büyük buhranın ekonomik şok dalgaları, çadır konserlerini neredeyse tamamen sona erdirdi. Bunun ardından Amerika'nın doğu, güney ve orta batı bölgelerine yayılan ve gelişen Chitlin Circuit'lar ortaya çıkıyor. Ayrımcılığın hüküm sürdüğü bir dönemden bahsetmiştim. Bu devre özellikle Jimmy Lunsford'un grubu olmak üzere Afro-Amerikan dans gruplarını, işte daha sonra B.B. King'leri, Joe Turner'ları, T-Bone Walker gibi blues öncülerini sahne alacakları güvenli mekanlar olarak biliniyordu. B.B. King'in mesela o meşhur gitarı vardı, Lucille ismi. Tam olarak da bu Chitlin Circuit döneminde doğuyor. B.B. King bu rotadaki tüm turnelerinde sahneye hep Lucille gitarıyla çıkıyor. Hatta seneler sonra 1990'da 5 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserde de hayatı boyunca yanından ayırmadığını ve hayatımda uzun süre kalan tek kadın diye tanıttığı bu ikonik gitarı da İstanbul'da seyirci karşısına çıkmıştı. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation.

0: I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues.
1: B.B. King az önce söylediğim gibi 1990 senesinde 18. Uluslararası İstanbul Festivali'nde sahne almıştı. O zamanlar festivalin adı böyleydi. Uluslararası İstanbul Festivali. O bünyede caz etkinlikleri düzenleniyordu ve 1994 yılında müstakil bir festivale dönüştü. İstanbul Caz Festivali adını aldı. Geçtiğimiz programlarda da bahsetmiştim bundan. İşte Herbie Hancock'lar, Chick Corea'lar, Tony Bennett'lar, Miles Davis'ler birçok efsane daha ilk senelerinden itibaren dahil oldular festival takvimine. Bu senede 33. İstanbul Jazz Festivali 30 Haziran'da başladı zaten ve 13 Temmuz'a kadar da devam ediyor. Yine Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen festival, Marcus Miller'ın, akıl hocası Miles Davis'in 100. doğum günü yılı şerefine hazırladığı We Want Miles özel projesiyle Harbiye Açık Hava'da başlamıştı. 8 Temmuz'daki gece gezmesinde bu yıl moda sahnesi ve komüniteye gideceğiz. Leclerc ve Jazz Boy, Turco di Roma izleyeceklerimiz arasında. Jazz Opera'ı da var bu sene. New Orleans tarzıyla swing dinlemek isterseniz mesela. Kamucan Yalçın ve Brassis gibi isimlerin konserlerini hatırlatalım. Bu seneki festival kapsamında bunlar var. Parklarda caz da yine devam ediyor bu sene. Ataşehir Amfili Park ve Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda ücretsiz olarak düzenlenen konserler var ve bu yılki özel konu Portekizli nefesli grubu Cumpanya Algazarra olacak.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam edecek.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: doğdu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.
5: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam ediyor.
6: Evet, Radyo Eksen'de radyo belgeseli programı devam ediyor. Garanti BBVA'nın sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bu programlardan bugün turnede olmaktan bahsediyoruz. Turne otobüslerine de geleceğim biraz sonra ama böyle birazcık tarihinden, nasıl ortaya çıktığından, bu gezgin müzisyenliğin nasıl ilk hikayeleri olduğuna bakıyoruz. Az önce Chitlin Circuit'tan bahsediyordum, dönüyorum oraya. Modern müzik endüstrisinde bugünkü anlamıyla turne otobüsü, konser takvimi ve şehir şehir gezme kültürünü başlattığını söyleyebiliriz Chitlin Circuit'ların. Bu ırk ayrımcılığı döneminde siyahi sanatçıların beyazların televizyonlarına çıkmasına, radyolarında çalınmasına veya ana akım plak şirketleriyle büyük anlaşmalar yapmasına izin verilmiyordu. Bir sanatçının para kazanabilmesi için de ve sesini duyurabilmesi için, tanınabilmesi için tek yolda fiziksel olarak halkın yanına gitmesiydi. Chitlin Circuit'lar bunu karşılıyor. Sanatçılara ucu bucağı olmayan coğrafi bir turne rotası sunuyorlar. Sadece bir şehirde kalmıyorlar, orada durmuyorlar. Bu ağ üzerindeki kulüpleri sırayla gezerek 365 gün süren aralıksız turneler yapıyorlardı. Bugün rock yıldızlarının kullandığı o lüks turne otobüsü konsepti aslında Chitlin Circuit yıllarında bir zorunluluktan doğuyor. Şöyle, o da şimdi siyahi sanatçılardan bahsettik, genellikle onların sürekli dolaştıklarından, farklı farklı şehirlere gittiklerinden, bu ağ üzerinden bahsediyorum ya. Yine turne yaptıkları güney eyaletlerinde beyaz otellerinde kalmalarına da izin vermiyorlar. B.B. King, Muddy Waters, James Brown veya Ray Charles gibi isimler kazandıkları ilk parayla kendilerine gidip hemen büyük turne otobüsleri satın alıyorlar. O dönemi düşünün tabii, büyüklüğünü, ne kadar lüks olduğunu o döneme göre diyelim. Ama hemen gidip bu turne otobüslerini alıyorlar kendilerine. Bu çünkü otobüs yollarda giderken sanatçılar içinde uyuyacakları yer oluyor. Yani otelleri de oluyor. Yemek yiyecekleri yer oluyor. Oradan beni almadılar, buradan beni sokmadılar. Hiç bunlarla uğraşmıyorlar. Yemeklerini de yiyorlar, içine girip uyuyorlar da enstrümanlarını da taşıyorlar. Kendilerine ait bir alanları oluyor ve daha rahat ediyorlar. Hem yolculuk sırasında hem de akıllarında bunları düşünmek zorunda kalacakları bir boşluk da olmuyor. Yani Chitlin Circuit turneyi sadece bir konser dizisi olmaktan çıkarıp bir otobüste yaşam kültürü haline de getiriyor.

Şimdi bu ağlar üzerinden gittiğini söyledim ya. Adam otobüsünü almış, istediği yerde gidip konserini verir, kendi neden anlaşmasını yapmıyor derseniz eğer, şimdi böyle rastgele seyahat etmek de o dönem hem tehlikeli hem de çok pahalı, maliyetli. Bu yüzden bu Chitlin Circuit turne mantığını profesyonel bir şebekeye diyelim, tırnak içinde yani, booking network'e dönüştürüyor. Damer ve Steve Ferguson gibi organizatörler turneye çıkacak bir sanatçının mesela diyelim ki pazartesi Memphis'te, çarşamba Mississippi'de, cuma'da New Orleans'ta hangi juke joint veya kulüpte sahne alacağını aylar öncesinden planlamış oluyor. Bunlar da gelişmiş turne takvimlerinin temelini oluşturuyor. Sanatçılar bu güvenli rotayı takip ederek binlerce kilometrelik turneleri kazasız belasız tamamlayabiliyorlardı. Onlar da rahat ediyorlardı. Bir yandan da çok zor koşullar altında yolculuklarını yapıyorlar. Askeri eğitim kampı gibi dedikleri yerleri okudum ben bunları çalışırken. Bu rotada turneye çıkan mesela James Brown veya Little Richard gibi isimler her gece farklı bir şehirde çok zorlu ve talepkar seyircilerin karşısına çıkıyorlardı. Yılda 200'den fazla konserden bahsediyoruz. Bayağı yoğun bir turne temposu var. Tabii bu kadar çok konser verince de sanatçıların sahne şovları da dolayısıyla doğal olarak kusursuzlaşıyordu.

James Brown dinledik Radyo Eksen'de, radyo belgeselinde. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, bahsettiğimiz konu turneler. Chitlin' Circuit'tan bahsediyordum, ne kadar önemli olduğundan müzik tarihi açısından ve şu anda günümüzde turnelerden bahsederken, turne otobüslerinden bahsederken, yolculuklardan bahsederken, ağlardan bahsederken aslında oraya dönüp bakmamız gerektiğini söylüyordum ki James Brown'da kalmıştım. Grubu The JB's'le konserler veriyor bu Chitlin' Circuit turneleri sırasında. Çok sert olduğu söyleniyor. Sahne arkasında da önünde de uyguladığı meşhur turne kuralları var ve uymayana da para cezası. Sistem şu şekilde, konseri veriyor, istemediği ya da böyle hoşlanmadığı bir durum olduğu zaman ya da koyulan kurallara uymayan olduğu zaman seyirciye arkasını dönüyor. Böyle dans ederken hiçbir şey yok, hiçbir şey hissetmiyorsun sen seyirci olarak. Eliyle böyle 2, 3, 5 parmaklarını böyle ekibine gösteriyor. Bu harekette o esnada yanlış bir nota mı bastın, ritmi mi kaçırdın, dikkatini mi dağıttın James Brown'un? Maaşından 20, 30, 50 dolar kesildi anlamına geliyor bu 2 parmak, 3 parmak, 5 parmak, 4 parmak. Bayağı askeri bir komut şeklinde olduğu söyleniyor. Müzisyenler o parmakları gördüğü an gecenin geri kalanında da kusursuz çalmak için ter dökerlermiş, biraz daha kesilmesin maaşımızdan diye. Bu kadar sertmiş. Görüntüsüne çok takılıyor James Brown. Bu daha saygın bir yer edinebilmesi için görüntüsünün kusursuz olması gerektiğine inanıyor. Ayakkabı kontrolü yapıyor mesela. Sahneye çıkmadan önce tüm müzisyenlerin ayakkabılarının altının da üstünün de ayna gibi parlaması gerektiğini söylermiş. Zorundasınız bunu yapmaya. Boyası kalkmış bir ayakkabının cezası çok büyükmüş. En büyük cezalardan biri. Ne kadar bilmiyorum ama çok büyük. Ütüsüz kıyafet yasağı var. Kostümlerde tek bir kırışık dahi olamaz. Seyirci karşısına jilet gibi çıkmanız gerekiyor. Saçlarınızın bakımlı olması gerekiyor. Saç tıraşları, sakal düzenleri hepsi James Brown'un standartlarına uymak zorunda eğer onun ekibinde çalacaksanız. Mesela turne otobüsünün kalkış saatine veya provaya bir dakika bile geç kalmanın cezası çok ağır. James Brown herkesin saat gibi dakik olacaksınız diyor. 12'de değilsek 12'de herkes hazır olacak. Yok ben geç kaldım, yok ben anahtarımı düşürdüm, bunların hiçbirini kabul etmiyor. Diğer rock ve blues gruplarının aksine James Brown'un turnelerinde sahne öncesinde veya esnasında işte alkol, yasaklı madde kullanmak, onun etkisiyle sahneye çıkmak, ritmi kaçırmak, sahnede sendelemek, bütün bunlar kovulma, ceza vesaire yok. Hemen gruptan atılıyorsunuz. Bazı müzisyenler tabii bunları çok fazla olduğunu düşünüyor. Hatta çok meşhur bir saksafoncusu vardır James Brown'un, Maceo Parker. Bir dönem grubu topluca istifa edelim gidelim bu ne böyle dediği söylenir. James Brown'u dünya çapında bir efsane yapan da aslında bu kusursuz sahne performansı da diyebiliriz. Elbette tabii ki tartışılacak çok tarafı var ama ben sadece sahne performansından bahsediyorum şu anda. Bu askeri disiplin olmasaydı dünyanın bu en senkronize, en dinamik, en kusursuz funk makinesine dönüşemeyeceği söyleniyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? So good.

96.2 Radyo Eksen'de radyo belgeselimiz devam ediyor. Bugün turne hayatından bahsediyoruz. Bu turnelerin nasıl ortaya çıktığından, farklı şehirlerde konser vermekle birlikte kiralanan otobüslerin rahatlığından, konforundan ve gerekliliğinden bahsettiğimiz, ilk dönemlerine 1800'lerin sonuna gittiğimiz ve bugüne kadar geldiğimiz turne hayatında Chitlin Circuit'ten bahsettik. Bugün dünya ünlü rock, pop, rap gruplarının işte bu şehirler arası seyahat ederken kullandığı, içinde her türlü lüksü barındıran Nightliner deniliyor bu turne otobüslerine. Ve Amerika'da Sleeper Coach deniliyor. Bu bir kültür. Ve az önce söylediğim gibi tamamen lojistik taşımacılık anlayışı doğrudan bu ırksal zorunluluktan ortaya çıkıyor ve miras kalıyor. Hala da devam ediyor. Little Richard, Jimi Hendrix, Ray Charles gibi isimler bu Chitlin Circuit'ten aldıkları turne ve performans mirasını ana akım stadyumlara, işte Woodstock'lara, arenalara taşıyorlar. Açık hava müziğin cazibesi yeni bir şey değil elbette. Ha, geçen Woodstock Festivali'nde Pitt'in oyunlarından bahsetmiştim, Yunanistan'daki. O zamandan beri yapılıyor. Ama festivaller 50'li ve 60'lı yıllarda turne dünyasının kalıcı bir parçası haline geliyor. Bunu da biliyoruz. Aslında o yüzden ben en başta söylemiştim. 50'li yıllara kadar durdurup oradan başladı turneler diyemeyiz. Çok daha öncesi var. Bugün biraz onlardan bahsetmek istedim. Festivallerden de daha geçen hafta bahsettiğimden ve hatta Woodstock'la bu bölümleri açtığımdan dolayı burada festivallere girmiyorum. Eğer önceki programları dinlemek isterseniz müziksiz halini podcastlerde bulabilirsiniz. Şimdi ben İngiliz grupların Amerika'yı fethetme konusuna geçebiliriz diye düşündüm. Bu çok önemli çünkü yine bir yolculuk hikayesi. İngiltere'den Amerika'ya gitme meselesi. 60'lı yıllarda işte Beatles'lar, Dave Clark Five'lar, Kings'ler, Rolling Stones'lar, Herman's Hermits'ler, Animals Who gibi gruplar Atlantik'i aşarak Amerika'ya gidiyorlar. British Invasion dediğimiz hadise meydana geliyor. İngiliz istilası deniliyor. Bu bir fenomendir. Yani İngiliz müziğinin Amerika'ya gitmesi ve orada kendilerine yer bulabilmesi ve hatta müziği dönüştürülebilmesi İngiliz istilası, işte British Invasion. Çünkü organizasyon yetkilileri her zaman mekanları doldurmanın yeni yollarını arıyorlar. İngiltere'de belli bir yere geldikten sonra daha büyüğü, daha fazlası nerede var? Elbette Amerika'ya yolculuk başlıyor. Büyük kalabalıkları çekmenin taktiklerinden biri de farklı hayran kitlelerini cezbetmek çünkü. İngiltere'de her şeyi elde ettikten sonra, kendini rüştünü ispat ettikten sonra farklı dinleyicileri de bulmak gerekiyor. Bu yüzden paket konser turları ortaya çıkıyor. Bir İngiliz paket turunun en tuhaf kadrolarından birinde mesela The Walker Brothers var, Cat Stevens var, Jimi Hendrix var. Diyeceksiniz ki ne alaka? Ama böyle konserler veriliyor ki maliyeti de düşsün ve bir grubu tanımıyorsa öteki grubu tanıyacak olan Amerikan dinleyicisinin de ilgisini çekebilsin.

Beatles 1964 senesinde Amerika turnesine çıkıyor. Detroit'ten New Orleans'a kadar stadyumlarda konserler veriyorlar. Büyük spor arenalarında veya konserler veriyorlar. Ki bu büyük spor arenası konser trendi sonraki yarım yüzyıl boyunca en iyi grupların turne tarzının bir özelliği haline gelecek zaten. 1964 senesindeyiz şu anda. Belki de bunun zirve noktası 1970'lerdeydi. Bu artık stadyum rock, bazen arena rock da deniliyor. Liselerde zirveye çıkan ve heavy metal gruplarının daha yüksek ses sistemleri kullanarak büyük mekanlarda konser verme mevzusu, performansların işte dumanlar, havai fişekler, daha deneyimli ışık şovlarının eklenmesi ne olanak sağlıyor. Ve bu alanda da başarıya ulaşan gruplar var tabii ki, işte Kiss'ler, Queen'ler, Styx'ler gibi. Programın başından turne otobüsünden inmeyen müzisyenler alt başlığını kullandığımızı söylemiştim ya size. Hala turneye çıkan müzisyenlerdi. Şimdi burada oraya geliyorum. Konumuz oraya geldi sonunda. Mesela Paul McCartney hala turneye çıkıyor. 83 yaşında kendisi. Ringo Starr da öyle. Willie Nelson en yaşlısı sanırım, değil mi? Evet. Bakıyorum. Willie Nelson hala turnede. Rolling Stones da çıkıyordu aslında ama bu Keith Richards'ın sağlık durumu sebebiyle 2026 turnesini iptal etmek zorunda kaldılar, ertelemek zorunda kaldılar. Bob Dylan Neverending Tour'unda hala yıllardır sahnede, 85 yaşında. Bir zamanlar şöyle bir şey söylemişti. Birçok insan turneye katlanamaz ama benim için bu nefes almak gibi bir şey. Bunu yapıyorum çünkü bunu yapmaya mecburum demişti. Paul Simon turneye çıkan sanatçılardan 84 yaşında. Turne otobüsünden inmeyen dediklerimizden de hepsi turne otobüsüyle seyahat etmiyor elbette ama bu metafor olarak kullanabiliriz burada. Tom Jones 86 yaşında. Buddy Guy var. Bu sene 90. yaşında Buddy Guy 90 Tour ile kutlayacak. Robbie Krieger var. Neil Young da turneye çıkacaktı ama bu sene doğru zaman değil diyerek iptal etti son anda. Mesela bu seneki İstanbul Jazz Festivali'nde 4 Temmuz'da Senem Diyici Mavi Yol Quartet'la birlikte Okay Temiz'i sahnede göreceğiz. Okay Temiz 1939 doğumlu. Festivalin bu seneki programında yer alan en kıdemli kişi oluyor kendisi. Ondan sonra Robert Plant var. O 1948'li Robert Plant 2 Temmuz'da Saving Grace projesiyle festivaldeydi. Kendisini de izledik.

0: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam edecek.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: One Card yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. One Card'ın jest oldu.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli devam ediyor.
4: 96.2 Radyo Eksen'de radyo belgeseli devam ediyor. Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgesellerinde bugün turne hayatından bahsediyoruz. Müzisyenlerin bu turne yolculuklarına nasıl başladıklarına, neler yaşadıklarına baktığımız programımızda. Şimdi şöyle bir yere gelmek istiyorum. Tatlı bir yer. Pek müzisyenle alakası yokmuş gibi ama o dönemde otobüs yolculukları denildiği zaman 1970'lerdeyim bu arada. 70'lerin başındayım. Hippie Trail'dan da bahsetmek istedim. Buraya eklemek istedim. Aslında bununla ilgili tamamen bambaşka bir radyo belgeseli de yapmak istiyorum. Çok tatlı, çok güzel bir konu. Bu hippie yolu, Hippie Trail sadece müzisyenlerin değil normal yolculuğa çıkmak isteyenlerin de kullandığı bir yol. Müzisyenler de gidiyor. Ama konser vermekten ziyade daha doğunun o mistik havasını yakalayabilmek için yapılmış olan yolculuklar. Birçok mesela Beatles var en önemlilerinden. Bu hippie yolu, hippie trail'ın farklı rotaları var ama en sık kullanılanı ve klasik hippie yolu denileni de İstanbul'dan başlayıp İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Nepal'e ulaşan yol. Ya bir anlamda Marco Polo'nun da izlediği rotayı temel alan bir yol olduğu söyleniyor. Oranın başlangıç noktası da Sultanahmet Meydanı'ndaki Pudding Shop. Pudding Shop işletmecilerinin hippilere otobüs için bilet satışı yaptıklarına ilişkin anlatılar da var. Dediğim gibi bu Pudding Shop'lar, bu otobüsler, o yolculuklar, Katmandu yolu, kitapları vesaire bütün hepsinden bahsedeceğimiz ayrı bir bölüm yapmak çok istiyorum. Çok güzel hikayeler çıkacağına da inanıyorum ki bununla ilgili yazılmış olan birçok da kitap da var. Bunların hepsini böyle toparlayıp şöyle bir program yaparız gibi düşünüyorum şu anda. Ama şimdi ben kendi şu andaki programıma şöyle devam edeceğim. Şimdi bu batılı gençlerin ve amatör müzik gruplarının Magic Bus adı verilen bu eski koltuksuz derme çatma otobüslerle seyahat ettiği de biliniyor. Bu otobüslerde yolcular bazen yere oturuyor veya yatıyor. Şöyle kalkan otobüsler bunlar. İşte Katmandu, Katmandu, Katmandu. Sanki köprüyü geçeceğiz, karşıya geçeceğiz gibi. Doldukça seyahate başlayan otobüslerden bahsediyoruz. Çok zorlu yol koşullarından da tabii bahsetmemiz gerekiyor. Ve denetimsizlik nedeniyle de Doğu Anadolu'da İran yollarında birçok isimsiz müzisyen ve gezgin büyük kazaları atlattığı söyleniyor. Bazılarında ne yazık ki hayatını kaybettiği biliniyor. Bunu başka bir konu olarak işleyeceğimiz için bu maceralı kültüre The Who'nun efsanevi Magic Box şarkısıyla virgül koyalım.

Evet, şimdi şöyle devam edelim. Profesyonel bir turne organizatörü buldum internette, Jenny. Onun turne otobüsü hakkında anlattıklarına bakalım isterseniz. Ne yapmamız gerekiyor? Bir gün olur da bir turne otobüsüne davet edilirsek ne yapmamız gerekiyor bilelim. Şimdi ranzaların olduğu çok küçük bir alandan bahsediyoruz. Çoğu otobüste 12 tane ranzanın bulunduğunu söylüyor kendisi. Her iki tarafta iki sıra halinde 3 ranza üst üste dizildiğini hayal edelim. İçine girdik şimdi. İçine girerken de birçok otobüste bu arada ayakkabılarınızı çıkartmanız isteniyor ki bence çok normal bu. Temizliği stabil tutabilmek için, devamlı temizlemek ya da çamurlu ayaklarla girmemek için ayakkabıları otobüsün girişine çıkartılıyor genelde. Böyle birkaç grup elemanı birlikte kullanıyorsanız, hatta bütün ekip birlikte kullanıyorsanız iyice dikkat edilmesi gerekiyordur. Şimdi oturmak için pek yeterli alan yok aslında bu ranzaların olduğu yerde. Bazı çok büyük otobüslerde salonları da var, o ayrı. Güvenlik gerekçesiyle ani fren durumunda boynunuz kırılmasın diye, çünkü uyuyorsunuz ya yolda giderken gece vakti. Yatakta her zaman ayakları giriş yönüne bakacak şekilde uyumanız gerekiyor. Yani olur da öyle bir şey olursa aklınızda olsun. En kıdemli işte kim olabilir, bu grubun solisti olabilir mesela. Genelde orta ranzaları tercih ederlermiş. Çünkü orta ranzaların avantajı oldukça konforlu ve sessiz bir yolculuk sunmasıymış. Alt ranzalara girip çıkmak evet daha kolaydır diyor kendisi ama yola daha yakın olduğunuz için biraz daha gürültülü olabilir. Üst ranzalar daha fazla sallanır, sürücü tarafı genellikle daha sessizdir. Tuvaletlere asla kağıt atmamanız gerekir ve sadece acil durumlarda kullanmanız tavsiye edilir. Çok sıkışırsanız eğer bir yerde durması için otobüs şoföründen rica edebilirsiniz. Otobüsteki en iyi manzara da şoförün yanındaki o büyük rahat koltuk. Tur diyor kendisi, buna da jump seat deniliyor. Bunları diyen de profesyonel bir tur organizatörü olan Jenny. İnternetten bulduğum bilgileriydi. Şimdi turne otobüslerini kullananlara da bir bakalım isterseniz. En bilinenlerinden biri şüphesiz Metallica. Iron Maiden de öyle. Bu dev stadyum turnelerinde sadece grup üyeleri için değil, teknik ekip için de onlarca otobüsten oluşan böyle devasa filolar şeklinde gittikleri, kiralandıkları söyleniyor. Def Leppard var. Grubun solisti bu arada Joe Elliott, lüks turne otobüsünün içine işte özel çalışma alanlarını, yolculuk rutinlerini gösteren bir YouTube kanalı var. Eğer isterseniz, bakmak isterseniz bu içinde de neler oluyormuş Def Leppard'ın en azından turne otobüsünde, bulabilirsiniz. Hala var internette. Mötley Crüe de kullanıyor. Guns N' Roses, Godsmack. Bu arada mesela bir turnede kullanıyor, ötekinde kullanmıyor. Genellikle Amerika'da çok kullanılıyor. Bunu da söyleyelim. Beyoncé ve Taylor Swift gibi dev isimler de kendileri için özel VIP otobüsler kullanıyorlar. Ve işte arkadaki orkestra, dansçı grupları içinde çift katlı, bunlara da sleeper coach denilen otobüsler kiralıyorlar. Ama müzik grupları ve sanatçılar turne otobüslerini sadece lojistik için değil, başta da söylediğim gibi, karbon ayak izlerini aktif olarak düşürmek amacıyla da kullananlar var. Birçok sanatçı grup ve ekipmanlarını taşımak için uçak yerine özellikle otobüsü tercih ediyor, konfor dışında da. Çünkü otobüse seyahat etmek yolcu kilometre başına uçaklara göre çok daha düşük bir karbon emisyonu yaratıyor. Bazı çevre dostu turnelerde otobüslerin yakıt tüketiminden hatta kaynaklanan sera gazı salınımını azaltmak için dizel yerine yenilenebilir biyoyakıtlar tercih ediliyor. Mesela Massive Attack, Avrupa turnelerinde uçak kullanmayı tamamen bırakıp şehirler arası otobüs ve tren hatlarına yönelen müzisyenler, gruplardan bir tanesi. Radiohead de öyle, onlar yıllardır öyle zaten. Massive Attack de keza öyle aslında. Onlar da Nightliner denilen otobüslerden kullanıyorlar. Thom Yorke'un zaten uçma korkusu da var ama iklim krizine karşı duruşu nedeniyle Avrupa turnelerinde kısa mesafeli uçuşlar yerine tren ya da otobüsleri bilinçli olarak tercih ediyorlar. Genellikle Thom Yorke ve Ed O'Brien setlisti hazırladığı için daha yaratıcı süreçler, işte o otobüste yolculuk ederken de birlikte oturup konuşabildikleri, sessiz vakit geçirebildikleri için turne otobüsünü tercih ediyorlar. Diğer elemanlar bazen ayrı ulaşım araçlarıyla da doğrudan konser alanına, otelde buluşmayı tercih ettikleri söyleniyor. İnternette bunun için yapılmış özel dosyalar var, özellikle Radiohead için. Hollywood Authentic haberi mesela, oradan bakabilirsiniz devamına da, merak ediyorsanız özellikle Radiohead konusunda. Aslında gruplar için turne otobüsleri sadece bir ulaşım aracı değil, yani dediğim gibi tüm yaratıcı süreçlerinde şekillendiği bir mobil merkez olarak da düşünebilirsiniz Radiohead elemanlarının yaptığı gibi. Çünkü bazı araçların içinde internet, işte özel ses sistemleri, bazen mini kayıt stüdyoları bile yer alıyor. Rolling Stone'un öyle bir kayıt stüdyosu var, mobil biliyorsunuz. Gittikleri yerlere taşıyorlar. Sanatçılar bu yolda geçirdikleri zamanı yeni şarkılar besteleyerek de değerlendirebiliyorlar ve birçok müzisyenin hatıratında okuduğumuz gibi bu yolculuklar sırasında akla gelen fikirlerin hemen kaydedilmesinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Şahane işler çıkıyor yolculuk sırasında.

Radyo Eksen'de belgeselimiz devam ediyor. Bugün turne hayatından bahsediyoruz. Şöyle şarkılar da var turne hayatından bahseden. Mesela Creedence Clearwater Revival'ın Lodis'i var. Motorhead'in We Are The Road Crew'u var. Turnede olmak, yollarda olmak, orada birbirlerine destek olmak konusu daha çok. Ama turne hayatı hakkında birçok şarkı yazıldığını da biliyoruz. Mesela Johnny Cash, Cry Cry Cry albümünün tanıtımı için ilk kez turneye çıktığında hayranlarının ilgisiyle karşı karşıya kalınca bu deneyimi I Walk The Line şarkısını yazarak söze dökmek istedim.

Şimdi birazcık acıklı ama bu konu mevzu olduğu için mutlaka değinmemiz gereken, birçok dinleyicimizin de eminim evet turne otobüslerle yolculuk çok keyifli ama yaşanmış bazı trajediler de var dediğini duyabiliyorum. Mesela Gloria Estefan ve Miami Sound Machine'in Mart 1990 senesinde Pennsylvania yakınlarındaki kar fırtınası sırasında arkadan gelen bir tırın çarpması sonucu geçirdikleri bir kaza var. Gloria Estefan'ın omurgası kırılıyor ve felç kalma tehlikesini atlatıyor. Çok aylarca süren yoğun bakım tedavilerinin ardından sahneye dönebiliyor. Cavalera'nın yapmış olduğu daha yeni bir kaza var. Max ve Igor Cavalera'nın grubu turne otobüslerinin karıştığı bir kaza nedeniyle Fransa'daki dünya cünlü Hellfest Festivali performansını son anda iptal etmek zorunda kalıyor ama bir şey olmuyor. Şans eseri hiç can kaybı yaşanmıyor neyse ki. Ve tabii bu turne, yolculuk, otobüs denildiği zaman birçok kişinin aklına Metallica'nın 27 Eylül 1986 senesindeki kazası aklına gelir. Maalesef rock tarihinin en sarsıcı kazasıdır bu. İsveç turnesi sırasında grubun otobüsü yoldaki gizli buzlanma veya bazı yerlerde şoför hatası iddiaları da var. Bu nedenle kontrolden çıkıyor ve devriliyor. Grubun efsane gitaristi, bas gitaristi Cliff Burton ne yazık ki hayatını bu kazada 24 yaşındayken kaybediyor.

Evet, 92 Radyo Eksen'de bugün turnelerden, turne hayatından, otobüs yolculuklarından bahsettik. Müzisyenlerin bu işe nasıl başladığından, yolculuklarını şehirler arası mesafelerde nasıl daha konforlu bir hale getirdiklerinden, bunun için yaptıklarından, özellikle tercih edilen otobüs yolculuklarından bahsettik. Şimdi şöyle bir animasyon serisi var bakmak isterseniz bu turnelere. Mike Judge Presents Tales from the Tour Bus. Bu Mike Judge, Richard Mullins ve Dub Cornet tarafından yaratılan, ilk bölümde 2017'de yayınlanmış bir dizi. Mike Judge'ı nereden tanıyoruz? Ben tanıyorum bu ismi, bir yerden biliyorum derseniz eğer, evet, birçok kişi Beavis and Butthead'den tanıyor olabilir. Tales from the Tour Bus'ta eski grup arkadaşları, yakın dostları ve dönemin şahitleriyle yapılan röportajlar var. Birinci sezonda daha country müzik ağırlıklı, işte Waylon Jennings'ler, George Jones'lar gibi. İkinci sezonda daha funk'a kayıyor. Orada James Brown'lar, George Clinton'lar, Rick James'ler, Betty Davis gibi isimleri görebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. İstanbul Jazz Festivali kapsamında yaptığımız özel radyo belgeselleri bu dinlediğiniz. Üçüncüsünü yapıyoruz ve turnelerden, turne hayatından bahsettiğimiz bölümde bu dinlediğiniz. İstanbul Jazz Festivali 1994 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor. Garanti BBVA sponsorluğunda. Eric Clapton, Nick Cave and the Bad Seeds, Paul Simon, Tori Amos, Robert Plant, Lou Reed, John Baez, Tony Bennett, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Jules Holland, Bobby McFerrin, saymakla bitmez elbette. Bazılarını sadece bütün liste arasından seçtiklerimin sizlere sayıyorum. Programı böyle kapatmak istiyorum. Sting, Alicia Keys, Seal, Björk, Grace Jones, Brian Ferry, Eric Abadu, Massive Attack gibi isimler yıllar içerisinde konser verenlerden de sadece birkaç tanesi. O kadar fazla, o kadar büyük efsane ismi izledik ki İstanbul Jazz Festivali sayesinde ve bu sene de 33.sü yapılıyor. Türkiye müzik sahnesi için önemli festivallerden biri elbette. O zaman Massive Attack'ten bu programda da bahsetmiştik. Karbon ayak izi konusunda ne kadar titiz olduklarından, o yüzden özellikle otobüste seyahat etmek ya da trenle tercih ettiklerinden bahsetmişken programı da öyle kapatalım Massive Attack'le. Önümüzdeki hafta yeni bir programda, yeni bir radyo belgeselinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli sona erdi. 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Esen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalı.

0: nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Esen. Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo Eksen.

0: Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: X-San.
1: Radyo X-San.
2: Rock tarihinde bugün başlıyor.
3: 6 Temmuz 1964. The Beatles filmi A Hard Day's Night'in premieri Londra Pavilion Theatre'da yapıldı.

0: Mutfak Tarihinde Bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa ve

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
0: Radyo Eksen katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: doğdu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: başınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Otoeksper.com.tr'de vakıf katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Otoeksper'tiz.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: Radyo Eksen
3: 96.2.
2: Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 6 Temmuz 1968. Rolling Stones, Jumpin' Jack Flash'le Amerika Single'lar listesinde bir numaraya yerleşti.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2. Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
2: Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
4: Radyo Eksen.
3: Reklam.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo

Just see.